kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uymayalım, anlaşmadan.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 103'ü tutuklanırken 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A ile ilgili dosyanın yeniden ele alındığını ve yapılan araştırmada 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 700 bin lira olan 10 binli

0: litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak.
1: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket ile Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım.

gece uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim 10.000 öfke. Kimin içindi bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep yakalan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçurma. Kaldı orada, sanki orada.

kalmadığı kadar gecelerce uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir yatalan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçurma, kaldı orada.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 103'ü tutuklanırken 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A ile ilgili dosyanın yeniden ele alındığını ve yapılan araştırmada 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 700 bin lira olan 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak.
1: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan

0: katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket'le Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ahri, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin, kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Medeni Berke İlkokulu'nda düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul kapanış programı ve karne töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki her yıl kademenin 3. sınıfında da uygulanmaya başlanacak. Yani okul öncesi ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokullarda 5, 6 ve 7, liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda önümüzdeki yıl Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle eğitim öğretim hayatımız devam edecek dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde taklit ve tahşiş yapan markaları internet adresinden açıklamaya devam ediyor. Sitede sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalarla taklit ve tahşiş yapılan gıdalar başlıkları altında taklit ve tahşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye 4'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerle birlikte toplam 9 yeni ürün daha eklendi. Listede kıyma, krema ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Son testlerde bazı markaların dana kıyma ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan 6 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme diğer sanıkların beraatine karar verdi. Çekmeköy'de Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi sırasında cep telefonuyla sınav sorularının fotoğrafını çekerek yapay zeka uygulamasına çözdürdüğü tespit edilen şüpheli tutuklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Venezuela'da arka arkaya iki depremin meydana geldiği bilgisi alınmasının ardından AFAD tarafından Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat sağlanarak hazırlıklara başlandı. Ekipleri taşıyacak iki uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket edecek.
1: Spor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket'le Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, ak

Denizin Toroslar mevkii Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ahırı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel güvenlik günü ve haftasının mesleği başarıyla icra eden vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 26-30 Haziran özel güvenlik günü ve haftasının bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar lira değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Fatih'te anne baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, tüm yayıncı kuruluşları ve futbol yorumcularını sporun birleştirici ruhuna uygun toplumsal barışı ve ortak değerleri gözeten yapıcı bir dil kullanmaya davet ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket ile Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ahri, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin kara olur Kadir.

0: derdine, çıktın zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: Do 95.5

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 meclis başkanının yanı sıra müttefik ülkelerin üst düzey parlamenter temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yöneticileri katılacak. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 6 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 407 operasyonda 38,3 milyar lira değerinde 36 ton 403 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. O konuda da meclisimiz gerekli çalışmaları yapacaktır, dedi.

0: Antalya Aksu ilçesi Yurtpınar mahallesinde saat 14 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
1: Spor.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Bakanlık Taşra Teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını duyurdu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra kalan 2 bilet için elime turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulüp açıklandı. Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor doğrudan normal sezonda yer alacak olurken Manisa Basket ile Denizli Basket elime turlarında mücadele edecek. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 olimpiyatlarına puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvada hem kadınlar hem de erkekler de ilk sırayı aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6030 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, euro 53 lira 6 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 8 sent, bir bitcoin 59.934 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.259 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Bolu, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Ahri, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Keyifli şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tüm Erkan Söğüt'te yeniden mikrofon karşısındayım. 26 Haziran 2026 günlerden Cuma bugün değerli dinleyenler. Haftanın son çalışma gününde günü güzel kapatacağız ve haftayı da güzel sonlandıracağız. Enerji dolu bir başlangıç her zaman pazartesilere değil bazen cuma günlerine de lazım değil mi?

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel, keyifli, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün dileyelim efendim. Ne demiştik? Her zaman pazartesilere güzel başlamayacağız. Bazen de cumalara güzel kapatacağız ki enerji dolu. Hafta sonunu da enerjiyle geçirelim. Her zaman dinlenmek değildir hafta sonu. Özellikle de yaz gelince birazcık yazın, denizin hatta imkan varsa tadını çıkartmaktır. Bu yazda özellikle yarın için baktığımızda ise Karadeniz bölgesinde değilseniz eğer ki sizler de denizin tadını çıkarabilirsiniz. Yurdun 4000 noktasında sadece Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın şiddeti birazcık yüksek ama denizin sıcaklığı gayet yerinde diyelim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Festivalde ben Tümer Kansöğütlü en iyi müziği sizlerle buluşturuyorum.

Güney'de ailenin sevilen şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kansöz'dü. Sizlerle olmaya kaldığım yerden devam ediyorum değerli dinleyenler. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Colorado çölünde yer alan ve insan müdahalesi sonucunda kazara oluşan Salton Gölü son yıllarda hızla kuruyarak bölgedeki en büyük ekolojik tehditlerden biri haline geldi. Geçmişte turizm merkezi olan bu devasa su kütlesi günümüzde içerdiği yüksek tuzluluk oranı ve çevreye yaydığı zehirli tozlar sebebiyle ciddi bir halk sağlığı krizi de teşkil ediyormuş. Bakın bir turizm merkezi nasıl bir kaçılacak nokta haline geliyor, bu haberle görmüş oluyoruz bizler de.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre Türkiye'deki tüm restoran ve lokantalarda 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Detaylı menü dönemi. Efendim, yeni uygulamayla birlikte yiyeceklerin kalorisi de artık menülerde yer alacakmış. Alerjisi olanlar ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyenler menülerde ürünlerin içeriğini detaylı şekilde görebilecek. Restoranlara evet birazcık sorumluluğu artırıyor ama gerçekten önemli bir adım ve bu bilgilerin de doğru olması çok önemli. Porsiyonların vesaire onlara göre düzenleniyor olması ve gerçekten tükettiğimiz besinin tam kalorisini görebiliyor olmamız da tüketici açısından keyifli, sağlık açısından da kaliteli bir dönemi başlatacaktır efendim.

26 Haziran 2026 günlerden cuma bugün, haftanın son çalışma günü, Haziran'ın da son hafta sonusu olacak bu efendim. Deniz kıyısına yakın olup da sezonu açmayanlar için belki de son böyle kalabalıklardan önceki fırsat diyebiliriz. Çünkü okullar da tatil oluyor bugün itibariyle, biliyorsunuz ki birçok okulda da yine son ders zillerinin çalınmasıyla birlikte bu hafta sonu birazcık daha dolu dolu olacaktır sahil kesimleri, değil mi efendim? Gününüz keyifli olsun. Gününüzü keyiflendiren şarkılar festivalde sizlerle olmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul 1. ve 2. sınıflarda karne yerini uyguladığı öğrenci gelişim raporunda geçen yıl biliyorsunuz ki Atatürk görseli ve İstiklal Marşı'na yer verilmemesi kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı ve eğitimciler ve velilerden gelen tepkilerin ardından bu yıl hazırlanan raporlarda Atatürk'e yeniden yer verilmiş. Bu konuyu da hatırlatmış olalım. Günün Sevilen Şarkıları Festivali'de sizleri selamlıyor. Karne günü bugün 26 Haziran 2026 günlerden Cuma efendim.

Güne dair en sevilen şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize efendim güzel bir tatil dönemi dileğinde, temennisinde bulunalım. Birazcık notlar kötüyse üzülmeyin. Toparlamak için bir fırsattır. Üzülebilecek aşamaya gelebiliyorsanız toparlamak için ümidiniz, umudunuz ve çabanız da olacaktır diye tahmin ediyorum sevgili gençler. Efendim güzel bir yaz dönemi olsun. Tabii ki dersler kötü geldi diye böyle çok da asılmanın da manası yok. Yazın da, gençliğin de, çocukluğun da hep böyle tadını çıkarttığınız dönemler olsun. Yeterince ders çalıştınız, yeterince arkadaşlarınızla zaman geçirdiğiniz, yeterince işte bilgisayarlarla, tabletlerle zaman geçirdiğiniz bir dönem olsun. Her şeyi doyasıya tadında yaşamanın faydası olsun sizlere diyelim. Günün keyifli bir şarkısı da gençler için gelsin. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, festivalde en sevdiğiniz şarkılar sizleri selamlamaya devam ediyor. Beni dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerim için bir kez daha muhteşem bir gün diliyorum değerli dinleyenler. 26 Haziran bugün, haftanın son çalışma günü. Bugün karne günüydü. Karnesini alan tüm öğrencilerimizi bir kez daha tebrik edelim efendim. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize de hatta güzel bir tatil dönemi temennisinde bulunalım. Eksiklerin toparlandığı bir yaz tatili olsun. Tabii ki az önce de söylediğimiz gibi keyifle geride kalan yaz boyu keyifli şarkılarda festivalde seni bekliyor, unutma.

2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden ABD milli takımının kampında geçtiğimiz pazar günü efendim adeta film sahnelerini aratmayan bir kurtarma operasyonu yaşandı. Yıldızları kurtaran kişiye yardım ettiği kişilerin futbolcu olduğunu anlamamış bile. Pizza yemek için otelden çıkıyorlar ve otele dönemiyor ABD milli takım oyuncuları değerli dinleyenler. Yemek sonrası kampa dönüş yolunda Pasifik sahil yolu üzerinde meydana gelen büyük bir trafik kazası nedeniyle yolun tamamı kapatılıyor ve geçişe izin verilmiyor iniliyor. Bu durum oyuncuların otele dönüşünü de kısa süreli bir krize dönüştürüyor. Sıcak havada yaklaşık 40 dakika boyunca yüzmek zorunda kalma ihtimalleri zaten baldır sakatlığı bulunan ve Türkiye maçında oynayıp oynamayacağı tartışılan Pulisic açısından da riski daha çok arttırıyor ve yol kenarında ilerlerken point yakınlarında ve trafiğe çıkış izni bulunan lüks bir golf araçları satan bir bayi fark ediyorlar. Çareyi içeriden yardım istemekte buluyorlar efendim. Dükkan sahibi futbolcuları tanımıyordu ve ticari düşünmeyi bırakarak futbolcuları otele götürüyor futbolcu olduklarını sonrasında öğrenerek efendim. Bu jeste Amerika'da bu aralar basında konuşulan konular arasında yerini alıyor.

Festivali günün en iyileri bunlar. Her an ve her saniye sizlerle olmaya devam ediyor efendim. Haftanın son çalışma gününde, karne gününde karneleri aldık ve kutlamayı yapıyoruz efendim. İyisiyle kötüsüyle. Geride bıraktık koca bir yılı değil mi efendim? Çalıştık, çabaladık. Belki de çalışmadık. Keyfimiz yeterince yerinde değildi. Ama çalışacağız. Biliyoruz en azından bunun bir sorumluluk olduğunu biliyorsak. Böyle düşük geçen bir yılın ardından bir sonraki yıl daha çok çalışarak o yılı da telafi edebilirsiniz. Hiçbir şey için geç değildir. Bunca yıl çalışmamış olabilirsiniz. Bu sene itibariyle heves edin efendim. Başlayın ve nereden başlarsanız sizin için keyifli ve kaliteli olur diyelim. Günün sevilen şarkıları festivali sizlerle olmaya devam ediyor. Güne kaliteli ve keyifli bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, biliyorsunuz ki hafta sonu geliyor. Hafta sonu itibariyle sıcaklıklar da artıyor. Sadece kıyı Ege kıyılarında rüzgar birazcık şiddetli. Onun dışında Karadeniz kıyılarında yağış var ama başka bir noktada Akdeniz ve Ege'de bir deniz tatili planı yapıyorsanız ya da Marmara kıyılarında bu hafta sonu güzel bir tercih olabilir. Hava sıcaklıklarının da arttığı bir hafta sonuna giriyoruz. Efendim, hepinize şimdiden muhteşem bir hafta sonu tatili dileyelim. Keyifli şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Nida ile en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. Festivalde 120 dakikaya yakın sizlerle birlikteydim. Efendim, hepinize muhteşem bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü yeniden aynı saatte festivalde keyifli şarkılarla buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: 112.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Bu hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin. Silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben artık.

her durur odasında. Kah külünü kendi kesmiş, panik atak çizgileri var alnında. Leyla'nın canı sıkkın, 90'lar dinler camın karşısında. Bir çocuk

Yiğit Çeli, Sedef Yavaş, Büşra Gökçe'ye sıradaki şarkıyı armağan ediyorum dedi Onur Akdağ kardeşim. Değerli dostlar, gecemiz daha yeni ısınıyor. Biliyorsunuz her gün 19'da başlıyoruz. Gece 1'e değin yayınlarımız devam ediyor. Bu saatlerimiz artık hararetli saatler. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Evet, Yozgat'ta da yayınımız var. Yozgat FM'den bizi dinleyebilirsiniz.

Arkadaşlar bu bir ortak yayındır. Yaklaşık 80 noktada aynı anda her gün yayınlarımız devam ediyor. 50'den fazla ilde yayınımız var. Ankara'da bizi İmaj FM'den dinliyorsunuz. Kırıkkale'de Öz FM'den dinliyorsunuz. Çorum'da değerli kardeşler Gün FM'den bizi dinliyorsunuz. Şöyle bakıyorum, Uşak'ta Ses FM'den dinliyorsunuz. Samsun'da Fıstık FM'den, Bartın'da Enerji FM'den, Balıkesir'de Radyo 10'dan dinliyorsunuz. Mersin Mut'ta Hilal FM'den dinliyorsunuz efendim. Erzincan'da Radyo Tek'ten, Van'da yayınımız yeni giriyor. Bakayım bir kontrol ediyorum. Van hoş gelmiş diyelim. Evet, Van hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Van'a selam olsun. Van'da 11'de, Erzincan'da 11'de, bazı illerimiz 11'de yayına dahil oluyorlar arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim, evet. Yurt genelinde yayınlarımız devam ediyor arkadaşlar. Bulunduğunuz ilde, hangi radyodan dinliyorsanız ya da ilçede, mesela Sivas'ta Divri FM'de, Yozgat'ta Sorgun FM'de de dinliyor olabilirsiniz bizi. Mesajlarınızı nereden dinlerseniz dinleyin, fark etmeksizin arkadaşlar. Mediamesaj.com web sitesine girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni, Murat İnce yol mesajı bulun. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği şeklinde gönderin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği gönder gelsin. Her gün saat 19'da başlıyoruz. Gece 01'e değin yayınlarımız devam ediyor. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Burdur'da Burdur Radyosu'nda yayınımız var arkadaşlar, bilginiz olsun. Elbistan'da Radyo Umut. Elbistan deyince ciğerci kardeşler, Halis Hançer ve ekibine bir kere daha selam olsun. Ciğerci kardeşlerle ilgili bütün detaylar Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasında. Ciğere ve ızgaraya dair ne ararsanız ve daha fazlası Ciğerci Kardeşler'de. Lütfen Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip et. İster alo de, ister giderek, ister ciğeri, ister ızgaranın envai türlüsünü sipariş et Ciğerci Kardeşler'den. Halis Hançer ve ekibine bir kere daha selam olsun. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Ciğerci Şükrü Usta olarak bilinen yer artık Ciğerci Kardeşler olarak hizmet veriyor. 6 Şubat depreminde maalesef Şükrü Usta'yı kaybettik. Halis kardeşimin kardeşi, Halis Hançer'in kardeşi Şükrü Usta'yı kaybettik. Anısına burası Ciğerci Kardeşler olarak yaşıyor. Elbistanlılara duyurulur. Ciğerci Kardeşler memleketinizin başta gelen restoranlarından bir tanesi. Sahip çıkın efendim. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip ederek destek vermeye başlasanız, beğenip yorum yapsanız iyi olur şimdiden. Sevgili kardeşim, iki gözüm Süleyman Şahin diyor. Ve demiş ki, abi Türkiye'nin her yerine gidip her yerinde seni dinliyoruz. Dinlenmelerin bol olur inşallah diyor. Yaz geldi, biraz insanlar havlatıyormuş gibi geliyor sanki bana. İki gözüm Süleyman Şahin, seni çok seviyorum dedi. İki gözünün Süleyman Şahin'e selamları var. Ne demiştik? Bu gece öyle bir cümlenin kapısını aralayacağız ki belki hepimiz hayatımızın bir döneminde onu sessizce içimizden geçirdik arkadaşlar. Ama öyle ama böyle kimimiz söyleyebildi? Kimimiz yüreğine gömdü? Kimimiz de gözyaşlarıyla anlattı? Bu gecenin cümlesi şöyle. Gökyüzünü kaybetmiş bir kuş gibi üzgün, yorgun ve kırgınım hayata. Sadece ama sadece sevmek istedim ama olmadı. Arkadaşlar, insan bazen

Hayata kızmıyor, kırılıyor. Çünkü kızgınlık gürültülüdür, kırgınlıksa sessizdir. Kimseye belli etmez kendini. İnsan konuşur, güler, selam verir, hayatına devam eder. Ama içinde kimsenin bilmediği bir enkaz taşır. Ve bazen o enkazın sebebi büyük ihanetler değildir. Yarım kalan umutlardır, karşılık bulamayan sevgilerdir mesela. Değeri geç anlaşılan emeklerdir. Bakın, bu dünyada en zor şeylerden biri kalbi temiz kalabilmektir. Çünkü hayat insana defalarca güvenme der, sevme der, inanma der. Ama buna rağmen insanın içinde küçücük bir çocuk vardır. Hala birine güvenmek isteyen, hala bir omuza yaslanmak isteyen, hala ben seni bırakmam cümlesini duymayı bekleyen. İşte bu yüzden dostlarım, insan bazen gökyüzünü kaybetmiş bir kuş gibi hisseder kendini. Kanatları vardır ama uçacak cesareti kalmamıştır. Şarkı söyleyecek sesi vardır ama içinde neşesi kalmamıştır. Yürüyebilir ama gidecek yeri kalmamıştır. Ve sonra dönüp hayata sessizce şunu söyler: ben kimseden fazlasını istemedim ki. Biraz vefa, biraz samimiyet, biraz da sevgi istedim. Belki de insanın en büyük yorgunluğu budur dostlarım. Kötülük yaptığı için değil ha. İyiliği hep yanında taşıdığı halde karşılığını bulamamasıdır. Ama şunu da unutmayalım, sevgi hiçbir zaman insanı küçültmez. Yanlış insanlar küçültmeye çalışır. Sevgi doğru kalple karşılığını bulduğunda insanı yeniden ayağa kaldırır. İşte bu gece biraz da kırılmaktan değil, kırıldıktan sonra bile güzel kalabilmekten konuşacağız. Çünkü gökyüzünü kaybettiğini sanan kuş belki de henüz şafağın doğmasını bekliyordur ve bazen en uzun gecelerin ardından en güzel sabahlar gelir. Efendim, bu gecenin konusu üzerine gideceğiz. Gökyüzünü kaybetmiş bir kuş gibi üzgün, yorgun ve kırgınım hayata. Sadece ama sadece sevmek istedim ama olmadı. Gecenin konusu bu. Bilginiz olsun. Eylem Çakır kardeşim demiş ki, biz seni günlerle değil özlemle sayıyoruz. Gücünü kaybetme. Bir gün seni görmeye değil almaya geleceğiz. İki gözüm dedi. Eylem Çakır MÇ'ye, biz seni günlerle değil özlemle sayıyoruz. Gücünü kaybetme. Bir gün seni görmeye değil almaya geleceğiz. İki gözüm dedi MÇ'ye. Böyle seslendi kardeşimiz. Efendim, gece devam ediyor. Türkiye'nin dört bir tarafında bize kulak asan, dünyanın dört bir tarafında bizi dinleyen siz canlara selam olsun bir kere daha. İyi, sessiz sakin beni dinliyorsunuz, o da güzel. Bu da bir anlamlı hareket.

0: İnce ile uzun ince yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile uzun ince yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile uzun ince yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile uzun ince yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda uzun ince yol devam ediyor.

Bu defa farkına vardım ki ihtiyarlanmışım. Hayatı bir camın ardında gösteren tılsım bozulmuş. Anlıyorum çıktığım seyahatte. Cihan ve ben değiliz artık eski halet.

de Mısır ve Suriye pek gençken hayalimdi. O ülkelerde gezerken kayıtsızım şimdi. Bu gözlerim medeniyetlerin bıraktığını 5-10 yıl önce görür müydü böyle taş yığını? Bugünse yeryüzü hep madde, her ufuk maddi. Demek ki alemin artık göründü serhattı. Ne Akdeniz'de şafaklar, ne çölde akşamlar, ne görmek istediğim Nil, ne köhne ehramlar, ne Baalbek'te, ne Baalbek'te Latin devrinin harabeleri, ne Biblos'un Adonis'ten kalan sihirli yeri. Ne portakalları sarkan bu ihtişamlı diyar, ne gül, ne lale, ne zambak, ne muz, ne hurma, ne nar. Ne Şam semasını yalelle dolduran şarkı, ne Zahle'nin üzümündeki çekilmiş eski rakı. Ne Zahle'nin üzümünden çekilmiş eski rakı. Felekten özlediğim zevki verdiler heyhat. Bu hali yaşta değil başta farz eden bir zat diyordu: İnsana çarmıhta haz verir iman. Dedim ki Hazreti İsa da gençmiş o zaman. Eğer mezarda şafak sökmeyen o zindanda ceset çürür ve tahayyül kalırsa insanda, cihan vatandan ibarettir itikadımca, budur ölümde benim çerçevem muradımca. Vatan şehirleri karşımda her saat bir bir, fetihler ufku Tekirdağ ve sevdiğim İzmir, şerefli kubbeler iklimi Marmara'yla Boğaz, üzerlerinde bulutsuz ve bitmeyen bir yaz. Bütün eserlerimiz, halkımız ve askerlerimiz, birer birer görünen anlı şanlı cetlerimiz, içimde dalgalı tekbiri en güzel dinin, zaman zaman da nevakarı dolsun ıtrinin. Ölüm yabancı bir alemde bir gece ise bile, tahayyülümde vatan kalsın eski haliyle. Efendim gece devam ediyor. Yol düşüncesi Yahya Kemal Bayatlı'nın epeydir yorumlamadığım, zor ama çok keyifli, inanılmaz güzel bir eser. Harika. Ne Akdeniz'de şafaklar, ne çölde akşamlar, ne görmek istediğim Nil, ne köhne ehramlar, ne Baalbek'te Latin devrinin harabeleri, ne Biblos'un Adonis'ten kalan sihirli yer. Ne portakalları sarkan bu ihtişamlı diyar, ne gül, ne lale, ne zambak, ne muz, ne hurma, ne nar. Ne Şam semasını yalelle dolduran şarkı, ne Zahle'nin üzümünden çekilmiş eski rakı. Felekten özlediğim zevkı verdiler heyhat. Bu hali yaşta değil başta farz eden bir zat. Ya keyifli değil mi ama? Yol düşüncesi Yahya Kemal Bayatlı'nın şiiriydi. Ayfer Karabacan bomba mesajı düştü. Çağrı Avcı'dan sevgili eşi Nazar Avcı'ya, seni tutamadığın yağmur tanecikleri kadar çok seviyorum. Az sabır mesajı geldi. Ayfer Karabacak bomba mesaj atmış. Çağrı Avcı'dan sevgili eşi Nazar Avcı'ya, seni tutamadığın yağmur tanecikleri kadar çok seviyorum. Az sabır dedi Ayfer kardeşimiz. Fatma'dan MÇ'ye, sana olan hasretimi okyanusun en ıssız dalgasına bağırsam daha çok özleyecek gibiyim, ama seni özlemek bile güzel. Allah'ın izniyle geçecek. İyi geceler sevgilim mesajı geldi MÇ'den. Daha doğrusu Fatma'dan MÇ'ye, sana olan hasretimi okyanusun en ıssız dalgasına bağırsam daha çok özleyecek gibiyim, ama seni özlemek bile güzel. Allah'ın izniyle geçecek. İyi geceler dedi değerli kardeşimiz.

Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Fasulyenin faydası. Şöyle bir gelsin bakalım. Kentin en özel istasyonunda bu Haziran'ı Temmuz'a, yani Temmuz'a 5 kala vaktinde bölerken şiirlerle, şarkılarla çok sıcak geceleri artık geride bırakıyoruz. Her gün daha da sıcaklıyoruz. Mesajlarınızla serinlemeye, şarkı isteklerinizle buz gibi denizlere atlamaya hazırız. Gönderin gelsin. Mediamesaj.com web sitesine gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Elini korkak alıştırma. Gönder, bol bol mesaj gönder. Mediamesaj.com'a

Biz ne zaman içsek köfte geç gelir ve oturur muhabbetin terkisine çıplak bir efkar sözcüğü. Biz ne zaman içsek sabah akar mevcinin cebine. Günde kaç kez öpüşür ki akreple yelkovan. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Dışımızda bronz bir akşam sözcüğü, çırıl bir efkar sözcüğü, eften püften bir kar beklentisi, delikanlı kıvamında sevda değilse de tabansız sevişmelerdeki el değmemiş pişmanlık. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Bu alkol ikincisi şiirde şimdi burada açılsaydım adımın baş harfi gibi belki Ağustos kokardı Ağustos. Sen fikrini ipotek etmiş kiralık sevdalara. Senine boyuna sevilmişsen, yalanı sevdasından büyüksen, bir bilsen. Biz ne zaman içsek seni düşünüyoruz. Genzimizde göl göz yaşları. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Dışımızda bronz bir İzmir akşamı.

olabilir. Bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın veya şiir yazılabilir süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi? Sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi. Senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim birinci nasırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasını. Sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter. Bende filiz çok. Köklerim içimde gizlidir. Gelen giden, açan soran, bere budak yok. Bir şiir istersin içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim. Heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok. Yok. Uzun bir yoldan gelen, tedariksiz, katıksız bir yolcuyum. Yaralı, yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım. Olan, olmayan, acıtan, sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stop bize arkadaşlıklar, daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıdıktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar bahçıvanlar değil, tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kayganlığıyken sana şiir yazmak ahmaklıktır. Bir tek söz kalır dişlerimin arasından. Ben sana gülüm derim, ben sana gülüm derim. Gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak, sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.

İyi akşamlar Murat abi. İsmimi vermek istemiyorum. Ali Can Çavuş'a çok selamlar. En kısa zamanda mektup atacağım. Geri dönüş yapmasını bekliyorum. İyi akşamlar Murat abi. İsmimi vermek istemiyorum. Ali Can Çavuş'a çok selamlar. En kısa zamanda mektup atacağım. Geri dönüş yapmasını bekliyorum. Ali Can Çavuş'a ismini vermek istemeyen kardeşimiz selamlarını gönderdi. En kısa zamanda mektup atacağını söyledi. Ve Ali Can'ın geri dönüş yapmasını beklediğini söylüyor. Ali Can Çavuş. Çokça selam. En kısa zamanda mektup geliyor sana. Geri dönüş yapmanı bekliyor kardeşim. Haberin olsun. Ve devam ediyoruz. Bende kalan yüreklerinize selam olsun. Yürü anca gidersin. Böyle bir şarkı vardı, hatırlıyor musunuz? Onda Yıldız Tilbe nasıl? Yürü anca, öyle miydi?

mi? Dur bakayım. Bakayım şarkının sesi. Vay vay, buydu değil mi? Yürü anca gidersin. Öyleydi değil mi? Bakayım bir sözlerini yazmış mıydı ya? Şimdiki aşklar yalan olmuş, ben yine aşık. Bendeki şansın talihi yok, yine yazık. Bir yarim var herkesten güzel ama deli. Bir gözü bende, öbürü nerede bilmem ki. Beni al dediğim zaman almadı, elveda dediğimde bırakmadı. Aşkımı kafasına göre kullandı. Ah ne kadar acı, yok ki bunun ilacı diyor kim? Yıldız Tilbe. Abi iyi yayınlar, biz Arzu Kaya ve Sultan Sonkur. Herkesin bir sona ihtiyacı varmış yeniden başlamak için, ama geç kalmışlar çünkü bileğinde kelepçesi olan boş gelir de parmağında alyansı olan boş gelir bize. Bir de şarkı isteğimiz var abicim, Yıldız Tilbe'den Yürü Anca Gidersin. Sevdiklerimize selam olsun mesajıyla birlikte. Vallahi Arzu Kaya ve Sultan Sonkur'dan Yıldız Tilbe isteği Yürü Anca Gidersin, sevdiklerimize selam olsun şeklinde geldi. Herkesin bir sona ihtiyacı varmış yeniden başlamak için, ama geç kalmışlar çünkü bileğinde kelepçesi olan hoş gelir de parmağında alyansı olan boş gelir bize. Bir de şarkı isteğimiz var abicim, Yıldız Tilbe'den Yürü Anca Gidersin, sevdiklerimize selam olsun. Açın radyonun sesini, Arzu Kaya ve Sultan Sonkur'un istekleri yayında. Yıldız Tilbe, Yürü Anca Gidersin.

Devam ediyoruz dostlar. Hasan Ali Albayrak'ın isteğiyle kardeşim Ahmet Tekaya ve abim Tolga Coşar'a Çırpınırdı Karadeniz şarkısını yolluyorum. Hasan Ali Albayrak, kardeşim Ahmet Tekaya ve abim Tolga Coşar'a Çırpınırdı Karadeniz şarkısını yolluyorum dedi. Azer'in dostumdur. Yıllar oldu Türkiye Post Radyosu'nda en son konuk almıştım kendisini. Azer'inden Çırpınırdı Karadeniz. Senfoni orkestrası şeklinde yaptığı var. Bir de buradan dinleyelim, hangisi de? Hangisi daha güzel onu anlamaya çalıştım bir an, aklınızı helal edin. Senfoni orkestrasıyla birlikte söylediği çok izlenen videosundan gönder, 43 milyon görüntülemesi olan, bunu gönderelim bakalım. Bizi nereye taşıyacak bu güzel çalışma? Hasan Ali Albayrak'ın isteği, kardeşim Ahmet Tekaya ve abim Tolga Coşar'a Çırpınırdı Karadeniz şarkısını yolluyorum. Geldi efendim.

Efendim devam ediyoruz. Yayın takip eden kardeşler, radyolarını yeni açanlar, ilk defa beni duyanlar, dünyanın neresinde olursanız olun fark etmeksizin mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce Yol Mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin arkadaşlar. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin değerli dostum. Hilal Kuzey demiş ki, dostluk sadece aynı yolda yürümek değil, yollar değişse bile kalpte aynı yeri korumaktır. Ve dost dediğin kalabalıkta yanında duran değil, yalnız kaldığında seni arayandır. Yola çıkılan yolda bulunana değişilmez. Duruşunuz, namınız yeter. Duruşunuz, namınız yeter. Sevgilim Oğuzhan Patır, kardeşlerim Evren Tacıroğulları, Haydar İplikçi'ye selamlar olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dedi Hilal Kuzey kardeşimiz. Yunus Emre Tam Koç diyor ki, dostlarım Barış Kurt, Haydar Tatlıbal, Ferhat Karakaya, Tony Montana, Orkun Kocaoğlan, Erdem Oğuz, Serhat Kılıç, Sedat, İbo Kaya, Emre Dobada ve Mario'ya selam olsun. Yine Orkun Karacaoğlan'dan, dostlarım Barış Kurt, Yunus Emre Tam Koç, Haydar Tatlıbal, Sedat Karakaya, Erdem Sayın, Oğuz, Tony Montana, Ferhat Kılıç, Sedat, İbo Kaya'ya güzel günler yakındır selam olsun mesajı geldi Orkun Karacaoğlan'dan. Barış Kurt, sıradaki en güzel parçalar Demet Aktaş değerli dostu, Pınar Kılıç ve Yunus Emre'den dileğe gelsin. Parçalı bulutluyuz ama mutluyuz mesajı geldi Barış Bulut'tan. Barış Kurt kardeşimden bulut diyorum. Hakkınızı helal edin. Efendim mesajlarınızı mediamesaj.com üzerinden aldığımı söyledim. Bir kere daha hatırlatıyorum. Her gün saat 19'da başlayan yayınlarımız gece 1'e değin devam ediyor. Son 1,5 saatteyiz. Gönderin gelsin mesajlarınızı. Mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Mediamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı buldun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği.

Her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza TR Ajans Bakır Hanım ilgileniyor. TR Ajans Bakır Hanım ilgileniyor. 552-711-7490 WhatsApp hattına yazın, aramayın arkadaşlar. 552-711-7490. Bu arada istediğiniz şarkılar Türkçe olmak zorunda. İçinde küfürlü argo sözcükler olamaz, belaltı sözler olamaz, siyasi sözler olamaz, siyasi ideolojik şarkılar olamaz, yasaklı sözcüklerden oluşan şarkılar olamaz, haberiniz olsun. Ufuk Doğan kardeşimizin isteği var. Serkan Reçber iyi değilim parçası, sağ kolum aslan oğlum Kadir Doğan'ıma armağan olsun. Babam seni bekliyorum, çok özledik seni. Koç oğlum çok seviyoruz seni. Efendim panelim şu an itibariyle boş, gönderin gelsin. Hemen sıraya alalım şarkı isteklerinizi, mesajlarınızı hemen aktaralım. Bu ara 3 gündür 4 gündür bir aksaklık var. Hayırdır, hani şey vardır hani böyle maaş günleri falan falan, ay başları falan, artık ben bunları da tutamadığım için bilmiyorum. Bir sakinlik var, Allah'tan hayırlısı. Ufuk Doğan kardeşimizin isteği, Serkan Reçber iyi değilim parçası, sağ kolum aslan oğlum Kadir Doğan'ıma armağan olsun. Babam seni bekliyorum, çok özledik seni. Koç oğlum çok seviyoruz seni. Geldi bile Serkan Reçber, hemen gönderdim.

Ufuk Doğan'dan sağ kolu Aslanoğlu Kadir Doğan armağan olsun. Babam seni bekliyorum, çok özledik seni koç oğlum, çok seviyoruz seni diyor Ufuk Doğan. Koç oğlu Aslanoğlu Kadir Doğan, baban Ufuk Doğan'ın sana selamları var.

0: Sana demiştim kimse bizi ayıramaz diye.
1: Şimdi elim yüreğimde bir şarkı, Şenol Evgi, meydana çıkın, meydana sıkıntı yok diye düşünüyoruz. İyi yayınlar abicim, mesaj yazmama gerek yok. Şenol Evgi'den meydana çıkın meydana şarkısını istiyorum. Aslan bacılarım Dicle Pürşekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Dilek Türkoğlu, Ece Sucu. Kızlar açın sesi, iyice açın diyor.
0: Sana demiştim kimse.
1: Hacer Taşdelen kardeşim sizi çok sevdiğini de söylüyor. Kimi çok seviyor? Aslan bacılar Dicle Pürşekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Dilek Türkoğlu, Ece Sucu. Kızlar açın sesi, açın. İyi yayınlar abicim. Mesaj yazmama gerek yok. Şenol Evgi'den meydana çıkın meydana şarkısını istiyorum. Aslan bacıların Dicle Pürşekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Dilek Türkoğlu, Ece Sucu. Kızlar açın radyonun sesini iyice. Sizleri çok seviyorum dedi. Kim dedi? Hacer Taşdelen kimleri seviyor? Dicle Pürşekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Dilek Türkoğlu, Ece Sucu. Aslan bacıları, sizi çok seven bir bacınız Hacer Taşdelen size açın radyonun sesini iyice dedi. Şenol Evgi'den meydana çıkın meydana adlı bu eserde armağan etti.

Ben moduma döneyim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz ödüm kopuyor böyle bakınca. Can Türkoğlu'nun mesajı şöyle. Türkoğlu ailesinden Furkan Türkoğlu'na selam olsun, seni çok özledik. Çok seviyoruz, kurban olduğun. Bugün özlem, yarın kavuşma olacak. Sabır aslan dedi. Orkun Karacaoğlan ne demiş? Dostlarım Barış Kurt, Yunus Emre Tam Koç, Haydar Tatlıbal, Sedat Karakaya, Erdem Sayın, Oğuz, Tony Montana, Ferhat Kılıç, Sedat İbo Kaya'ya güzel günler yakındır selam olsun dedi Orkun Karacaoğlan. Mediamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği.

Dostlarım biliyor musunuz? İnsan bazen kaybettiği insan için ağlamıyor. Kendisini kaybettiği için ağlıyor. Çünkü bazı sevdalar vardır. İnsan o sevgiyi yaşarken fark etmez. Ama bittikten sonra anlar. Meğer her sabah onunla uyanıyormuş. Meğer her duanın içinde onun adı varmış. Meğer bütün hayallerini tek bir kalbin etrafında toplamış ve o kalp gidince kendi içindeki şehri de yıkılmış. İşte o yüzden gökyüzünü kaybetmiş bir kuş gibiyim diyor insan. Gecenin konuları içinde ya bu cümle. Çünkü kuşun kanadı duruyor ama uçacağı gökyüzü kalmıyor biliyor musunuz? Dostlarım bazı ayrılıklar sessiz olur. Ne büyük kavgalar vardır, ne ağır cümleler. Sadece bir gün biri susar, diğeri bekler. Sonra bekleyen yorulur, suskunluk alışkanlığa dönüşür ve iki insan birbirini kaybettiğini aylar sonra fark eder. İşte hayatın en acı vedaları bunlardır. Kapı çarpılmaz, el sallanmaz, son kez sarılılmaz. Sadece iki kalp yavaş yavaş birbirinden uzaklaşır ve dostlarım insan en çok da buna yanıyor işte. Çünkü bazı insanlar giderken yanlarında sizin en güzel halinizde götürüyorlar. Eskisi gibi gülemiyorsunuz mesela. Eskisi gibi heyecanlanamıyorsunuz. Bir şarkı çalıyor, boğazınız düğümleniyor. Bir sokaktan geçiyorsunuz, adımlarınız ağırlaşıyor. Yahu bir koku geliyor ve yıllardır sakladığınız gözyaşları gözlerinize doluyor. Öyle değil ama ya. Çünkü hafızanızın unuttuğunu kalp unutmuyor dostlarım. Kalp takvim tutmuyor. Kalbin yılı yok, ayı yok, günü yok. 10 yıl önce yaşadığı bir acıyı sanki 5 dakika önce olmuş gibi hissedebiliyor. Ve işte bu yüzden bazı insanlar geçti diyor ama geçmiyor. Sadece konuşmamayı öğreniyorlar. Acıyı içlerinde sessizce taşımayı öğreniyorlar. Bir tebessümün arkasına koca bir hüznü saklamayı öğreniyorlar ya. Ne gariptir değil mi? Bazen bir insanı öyle çok seviyorsunuz ki ondan geriye hiçbir şey kalmıyor. Ne bir ses, ne bir el, ne bir bakış. Sadece kalbinizin içinde hiç sönmeyen bir boşluk kalıyor. Ve siz o boşluğa her gece biraz daha alıştığınızı sanıyorsunuz. Ama alışmıyorsunuz, alışamıyorsunuz. Sadece canınızın orada hep eksik atmasına razı oluyorsunuz. Bu kadar. Belki şu an bizi dinleyen bir kardeşim sessizce başını önüne eğdi şimdi. Ya Murat abi nereden girdin öyle dedi. Belki kimse bilmiyor onun kimi özlediğini. Hı? Belki yıllardır aynı duayı ediyor. Belki her gece aynı yıldızlara bakıyor. Belki de sadece bir cümle kuruyor. Ben sadece sevmek istemiştim. Bensiz yaşarsın ama ben... Ve biliyor musunuz? Bence bu çağın en büyük yalnızlığı da burada başlıyor. İnsanlar sevilmekten değil, gerçekten anlaşılmamaktan yoruluyor. Kalbini olduğu gibi teslim ettiği halde emanetine sahip çıkılmamasından yoruluyor yahu. Ve bu gecenin en sessiz cümlesini bırakıyorum şimdi yüreklerinize. Bazı insanlar bizi terk etmez. Dostlarım, onlar giderken içimizde bir ömür kapanmayacak bir pencereyi açık bırakırlar. Ve o pencereden her gece biraz özlem, biraz hüzün, biraz da sevgi girer içeriye. Ha?

kardeşim ne deyim, Recep Dinsoy ne deyim kardeşim ne deyim, Ali Güvercin gel kardeş gel. Sen anlat, ne yapalım, biz anlatamıyoruz. Ali Güvercin'e de selam olsun. Ali Güvercin de hayata dair istekleri var ama kardeşimize şu an yardımcı olamadık. Çok istiyorum ki bir müzik şirketiyle anlaştırabileyim. Ne diyeyim? Deveyi amuduyla yutmak isteyenlerden fırsat kalmıyor ki. Hepsi bize kalsın diyor. Hepsi ama hepsi size kalmıyor işte, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok.

Kaportanın babası benim kardeşim, çocukluk arkadaşım, hala böyle elemeyi göz nuru çekiçle araba düzeltiyor. O 72 impalaları düzelten delikanlı. Ya bugün hemen çamurluk hemen değiştirelim, kaput hemen değiştirelim. Recep alıyor böyle tık tık tık tık tık tık tık, kanefçe işler gibi işliyor. Yolunuz düşerse Karacaören Sanayi Sitesi'nde Dinstoy Otokaporta, benim çocukluk kardeşim, arkadaşım, canım ciğerim Recep Dinstoy'a selamlarımla birlikte gitmeniz halinde gerekeni yapacaktır. Ayrıca hurdacı diye de bir lakabı vardır. Olmadık yedek parçalarda bulma ihtimaliniz çok yüksek. Dünya paralar ödemeyin. Atıyorum 100 bin liralık bir parçayı 10 bin liraya alma ihtimaliniz çok yüksek. Bir araştırın. Bir mesela bir X bir aracın kapısına ihtiyacınız vardır. Ön kaputa, arka bagaja ihtiyacınız vardır. Orijinal falan. Recep'te bunları bulma ihtimaliniz de vardır. Bulamıyorsanız da size yol gösterir. Recep Dinstoy, Dinstoy Otokaporta Karacaören Sanayi Sitesi'nde. Beyler, hep şaşmaza gidiyoruz ya, bir de Karacaören'e bir uğrayın. Şimdi Recep Dinstoy evladı Mesut Dinstoy, yeğenim Mesut Dinstoy'u, mavişini, evladını, mavi gözlüsünü çok özlemiş. Yanaklarından, gözlerinden hasretle öpüyor. Mesut'un abi Mustafa'nın küçük biraderi Muhammed'in çok selamları var Mesut Dinstoy'a. Benim de hakeza yanaklarından, gözlerinden öpüyorum Mesut'u. Mesut'un hesabı kabardı ama Recep, haberin olsun. Gelince cezası çok. Allah yardım etsin. Askerliği bitmez Mesut'un bence yani. Canı sağ olsun Mesut'un. Oy oy, gelsin de tek. Ne diyeyim kardeşim istemiş Mesut Dinstoy. Arkadaşlarına, dostlarına demiş ki menfaati bitenin ihaneti başlar abi. Peki Mesut Dinstoy'un yüreğinden Gogo Özpolat, Rıza Bahşi, Zeki Çakıroğlu, Mehmet Çağrı Yılmaz, Çağrı Kerpiç, İbrahim Ceylan, Mustafa Ergün, ayrıca bir de Özkan Göksu'ya gelsin demiş Mesut Dinstoy. Mesut Dinstoy'un canları ciğerleri, kader birliği yaptığı, ekmeği bölüştüğü kardeşleri Gogo Özpolat, Rıza Bahşi, Zeki Çakıroğlu, Mehmet Çağrı Yılmaz, Çağrı Kerpiç, İbrahim Ceylan, Mustafa Ergün, ayrıca Özkan Göksu'ya, sevgili Ali Güvercin, neydeyim kardeşim armağan olsun. Mesut Dinstoy'un yüreğinden geliyor. Aç radyonun sesini, aç.

0: Bu dünya kalır mı? Kahve, hain, fesat olama. Nereyim kardeşim? Söyle nereyim? Başka bir memleket yok, nereye gideyim? Gücüm de yetmiyor kahve feleğe düşerim. Daha ne söylesen sözün üstüne. Daha ne söylesen bunun üstüne. Daha ne söylesen bunun üstüne.
1: De unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık elimde asa senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün benim için giy. Saksıdaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılara tutuştuğum gün, çok uzaklarda da olsan yine gel. Bu ölü ölücesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma.

Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde

O saatlerde serpilir gülüşün, bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar, deli deli esiverirse bir gün, beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm, senelerce sonra sana dönüşüm, bir mahşer gününe de rastlasa, beni unutma.

hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün benim için giy. Saksıdaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılara tutuştuğum gün, çok uzaklarda da olsan yine

Mahcup sevdalar kaldı bize, mahzun yürekler. Ateş dolanmış şeker pamuğu yalanlar, saçak kenarı ıslak sokaklar kaldı bize. Dilimizden düşmeyen şarkılar, yalan yanlış hatıralar, kırık dökük bu satırlar, keşkeler kaldı bize. Bir de yara, bir de dert kaldı bize. Gece yarısı buluşmak varmış, gün batımlarında ağlaşmak, tan yerine sevdalık. Bir garip düşünce kaldırmak farzmış. Bir de adamlık, bir de ortada kalmak ve tokat ağlatan acı sözler varmış. Naylon aşklar kaldı bize, iki yüzlü gün kaldı. Katran sarılmış geceler, bir yüz hep sahte günler. Ay ışığı vurmuş caddeler kaldı bize. Yüreğimizde tükenmeyen dostlar, hatırı sayılır arkadaşlar. Birlikte pişti dediğimiz mekanlar.

Koşmak vardır. Dark yamaçlarda vuruşmak. Cana can varmış. Cepteki üç kuruşu paylaşmak. Bir de kardeşlik. Bir de kardeş kurşunu yemek varmış. Ve kurşun öldüren pusular varmış. Sahte kullar kaldı bize. Posta pusu kuranlar. Kuzu postu kurtlar. Bir yan hep çorak. Güneş açmamış bozkır tarlalar kaldı biz. Siyah üstü beyaz umutlar, çalkalanır yüreğimde yarınlar. Güneş değmemiş bozkır tarlalar ve kurşun öldüren pusular varmış. Ay ışığı vurmuş caddeler, saçak altı ıslak sokaklar. Yara, yara, dert kaldı bize. Ve tokat ağlatan acı sözler, bir de ahlar, bir de tühler kaldı bize. Tüh olsun.

Karanlığımın örselenmiş ve tükenmiş kimliğinden yazıyorum. Merhaba çocuk. Kaldırım taşlarına baktığımız, esmer Ankara'nın yüzümüzü kavurduğu, dudaklarımızı çatlattığı, gözlerimizi doldurduğu, birçok gidişin ardına yaşanan, ağlanan bir gecenin hapsinden yazıyorum. Gidişinle mi başlayacaktı kalbimin yeniden kanaması? Ve özlemin beni böyle çırılçıplak bir yangının ortasında mı bırakacaktı? Öyle çok yoruldum ki çocuk. Bu kaçıncı sensiz gece saymadım, adını koymadım. Ve öylesine değiştim ki görsen hem kaçar hem ağlarsın. Ben bu ayrılığı anlamadım çocuk. Hala karanlık odamı aydınlatan bir elmanın yarısı sen, yarısı ben olayım. Siyah beyaz bir hatıranın fotoğrafı başucumda. Cebimde burnunu sildiğin o üç kuruşluk peçete yakut misali yanıp duruyor kalbimin üstünde. Ve ben kalemi kağıdı elinde hasrete pervane. Senin de dediğin gibi yaramaz bir şairim yine. Dizlerine başımı koymayı, başını dizlerime koymanı özledim. Öyle çok özledim ki özlemden öte. Aslını sorarsan kalbini kırmak değil, incitmek seni asla. Yemin ederim niyetim ağlatmak değil. Bütün sözlerim çıkmazlara sokan yokluğuna, bu karanlık odanın içine bırakan hatıralarına ve dahası bir kere sesini duyamayışmadır. Öfke değil, nefret değil. Benimkisi üzüm, sadece sevdiğim. Sigaramın katranında boğuluyorum. Senden bana kalan o mum yarasına dudaklarımı gömüyorum. Sonra acı içinde geceye sönüyorum. Yoksun ya, gelmiyorsun ya, uzaksın ya. Yokluğunun ağır bedeli darbedir. Gidişinle açılan büyük çukur devrimdir kalbimde. Seni söylerim Ankara geceleri. Saat 12'ye 5 var. İdamımı vermişim. Asmışım kendimi yalnızlığına. Az sonra kapım çalacak. Son arzun diyecek Azrail. Bir yudum sen diyeceksin. Nereden bileceksin sevdiceğim? Gelmezsen öleceğim. Şimdi kırık ezgiler yankılanır odamda. Hatta malum olur kalbimin ölüm marşları. Bir sessizlik olur sonra sallanır başım. Yakar seni de sallanışım o batasıca İstanbul'da. Adı diyorum, adı batasıca İstanbul'da. Ölesim tek geçmiş birkaç satırda. Gel de bitsin diyeceğim, yoksun be sevdiceğim. Şimdi ağlarım, dokunsan kanarım. Şimdi nasılsın desen volkan olur, patlar, patlar, patlar. Sorma ne halde, erdi. Ben kimim? Kimliğimi tarif eden, yüzümü gösteren, o kahrolasıcası yüzümü diyorum, aynalardan uzaklıyım sevdiğim. Karanlığın içine ince yaram düştü. Sen yoktun, her yan kırmızıya döndü. Görmezdin, sezmezdin, bilmezdin ki. Herkes gitti. O rutubetli odamda kafam sigara dumanı içinde. İçime sensizliği sindirmeye çalışıyorum. Ve biliyor musun, bunu yapamayacağımı bile bile seni içimden silip

Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden. Gece 12'yi devirdik. Türkiye'nin saati 00:16, gece yarısı. Yani gece 12'yi çeyrek geçiyor diyebiliriz, 16 geçiyor. Artık cumartesi gecesi, yani cumayı cumartesiye bağlayan gecedeyiz. Cumayı cumartesiye bağlayan gecedeyiz. Haziran'ın 27'si, Haziran 27, yıl 2026. Elbistan'da ciğerci kardeşleri bir kere daha selamlayalım. Halis Hançer ve ekibine selam olsun. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler hizmet vermeye devam ediyor. Detaylar ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasında. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını arkadaşlar takip alalım. Lütfen rica ediyorum. İster ciğer ister kebabın envai türlüsünü, ızgaranın envai türlüsünü sipariş geçin. Detaylar ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasında. Ali Sançer ve ekibine, ciğerci kardeşlere selam olsun. Biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan ciğerci Şükrü Usta 6 Şubat depreminde hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun. Halis kardeşimin kardeşiydi ve Halis Hançer ciğerci kardeşler olarak tabelayı değiştirdi. Şükrü Usta'nın olduğu yer artık ciğerci kardeşler oldu, bilginiz olsun. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını acil takip al. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında ister giderek ister alo diyerek Elbistan ve civarında kebabın kralını yiyin abi. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını rica ediyorum, takip aldım. Hacer Taşdelen demiş ki abi ben Doğuş Pirçekli, aslan eşim Dicle Pirçekli, seni çok seviyorum. Kara gözlüm, el ele çıkacağız buradan, çok az kaldı dedi. Barış Kurt, iyi yayınlar abi, Ceylan'dan sevdiğim parçası senden bize ve bizi tanıyan herkese armağan olsun. Hacer Taşdelen, bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret, dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin Hasan, diler seni çok seviyorum ömrüm dedi Hacer Taşdelen. Hasan diler seni çok seviyorum dedi. Bir umutla beklediğimsin, bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret, dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimsin Hasan diler seni çok seviyorum ömrüm dedi Hacer Taşdelen bacım benim. Yine Hacer Taşdelen, güzel günler için biraz daha sabır, en kısa zamanda hepinizi sırayla almaya geleceğiz. Dicle Pirçekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Dilek Türkoğlu, Ece Sucu, kurban olsunlar size. Sizi çok ama çok seviyorum. İyi geceler, Allah'a emanet olun. Canımın işleri, aslan bacılarım dedi Hacer Taşdelen. Efendim halen yayındayız. Son 40 dakikadayız. Gönderin gelsin, panelim boş. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Çok kolay arkadaşlar. Mediamesaj.com web sitesine üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın.

Dostlarım biliyor musunuz, hayatta en ağır yük omuzlarda taşınan yük değildir, kalpte taşınan yüktür. Çünkü omuz yorulunca dinlenir ama kalp yorulunca sessizleşir. Bir gün gelir, insan iyiyim demeyi öğrenir. Hatta öyle güzel söyler ki bunu, herkes gerçekten iyi olduğuna inanır. Oysa kimse bilmez, bazı iyiyimlerin içinde yıllardır ağlayan da bir çocuk vardır, biliyor musunuz? Kimse bilmez. Bazı tebessümler gözyaşlarının üzerine örtülmüş ince bir perdedir. Ve bazı insanlar en çok güldükleri günlerde bile içlerinden sessizce eksilmektedir. Arkadaşlar, insan bazen birini kaybetmez, kendine ait bir mevsimi kaybeder, bir sesi kaybeder, bir güveni kaybeder ve en acısı bir daha asla aynı insan olamayacağını hisseder. Çünkü bazı insanlar hayatımıza misafir olmaz, bize yuva olurlar. Onlar gidince ev yıkılmaz belki ama insanın içindeki yuva sessizce dağılır. Sonra hayat devam eder. Takvim yaprakları düşer. Bayramlar gelir geçer, doğum günleri kutlanır. Kalabalık sofralar kurulur ama masanın bir köşesinde kimsenin göremediği bir eksiklik oturur. İnsan bazen kalabalıkların içinde bile yalnızdır. Çünkü özlem mesafeyle ilgili değildir, eksiklikle ilgilidir ve bazı eksiklikler bir ömür tamamlanamaz. Belki şu an beni dinleyen bir kardeşim içinden bir isim geçirdi. Belki yıllardır söyleyemediği bir keşke dolaşıyor yüreğinde. Şunu söylemek isterim bu durumda olan kardeşlerime, ki vardır, sabırda diliyorum Rabbimden bu durumda olan kardeşlerime. Zor. Gerçek sevgi insandan gitmez. Şekil değiştirir, dua olur, hatıra olur, sabır olur. İnsanı daha merhametli yapan sessiz bir öğretmene dönüşür. Ve belki de bu dünyada bize emanet edilen en kıymetli şey, hiç kimseyi kırmadan, hiç kimseyi değersiz hissettirmeden sevebilme kabiliyetidir. Çünkü gün gelir hepimiz birilerinin özlemi olacağız. O gün geldiğinde arkamızdan çok başarılıydı demelerinden daha kıymetlisi, iyi ki hayatımdan geçti diyebilmeleridir diye düşünüyorum. Ve bu gecenin en derin cümlesiyle biraz sessiz kalacağım. Bir insanı kaybetmek onun gidişine alışmak değildir. Onun yokluğuyla yaşamayı öğrenmektir. Ama bazı sevgiler vardır ki insan yaşamayı öğrenir, unutmayı asla öğrenemez.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Gece susmasını bilseydi, ben hiç konuşur muydum? Yaralarım azmasaydı, hatıralarım canlanmasaydı. Ve senin bir selamın gelseydi, ben hiç çıldırır mıydım? Duvarlar üstüme geliyor. Yazdığım her sözcük kalbimden hesap soruyor. Hiçbir savunma biçimi gecenin görkemli saltanatını mum kadar aydınlatamıyor. Ve ben siyah koşuyorum ama siyah konuşmuyor.

köpeklerinin ulumaları iliklerime geçiyor. Korkmak. Yok hayır, değil korkmak bu. Bu sadece yangının siyah geçmesi, siyahın yangına sönmesi. İçinde hiçbir umut barındırmayan bir adamın üzgün bestesi. Sahibi olamadığım yıllarımın koynunda tasmalar ki tutsak eder sen gittikten sonra da beni. Bir adım dahi kıpırdayamam ve camlar kırılır faili kaçar. Kalan kör ışıklarda masum ben ama hop işte masum ben. Şimdi parmaklıklar ardında haksızlık sonuna kadar ömrümü demliyor. Ömrüm ki sana mahkum, sana tutsak, bir sana, bir iki sözüne muhtaç. Aşıklar düşüyor bu şehirde birer ikişer ve her akşam ve her sabah aşıklar ölüyor bu şehirde. Elimden bir şey gelmiyor, tutunamıyorum ne kendime, ne kendimi geçen gölgeme yaslanamıyorum. Ölümler bir sabah, bir akşam beklemiyor bu şehirde. Umutlar sen gittiğinden beri küs kalmışlar. Öyle ki yalvarsan, yakarsan boş. Öyle ki umutlar düş olmuşlar uyur gezer bedenime. Ve her defasında bir uçurumun kenarındayım. Düşmekteyim her defasında. Tutarsınlara kurduğum beklemelerim umutlarımı küs saymışlar. Dedim ya, gece susmasını bilseydi ben hiç

0: kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
1: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak, yelkensiz bıraktın. Öyle yıktın ki bütün inançlarımı. Beni bensiz bıraktın. Beni sensiz bıraktın.
0: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden

Ve maalesef Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi sanat camiasında ve sevenler arasında büyük üzüntüyle karşılandı. Bir şınar daha devrildi sevgili dostlar. Bazı insanlar ölmez, sadece perde kapanır ve biz onları her hatırladığımızda yeniden yaşamaya başlarlar. Bugün Türk sinemasının yalnızca büyük bir oyuncusunu değil, bir dönemin duruşunu, bir bakışını, bir sesini, bir karakterini uğurluyoruz. Kadir İnanır. O sadece filmlerde rol oynamadı, bir neslin hafızasında yer aldı. Kimi zaman haksızlığa baş kaldıran bir yiğit oldu, kimi zaman sevdanın en sessiz halini anlattı, kimi zaman da tek bir bakışıyla sayfalarca yazının anlatamayacağı duyguları hissettirdi. Bugün televizyon ekranlarında binlerce oyuncu görüyoruz ama bazı insanlar oyuncu değildir. Onlar bir dönemin ruhudur. Çünkü sanat sadece ezberlenmiş replikler değildir. Sanat bir milletin ortak hafızasına dokunabilmektir. Ve bunu başaran insanlar takvimlerden silinseler bile kalplerden silinmezler. Yeşilçam'ın sokaklarında dolaşan o mahcup delikanlı, o dik duran adam, o mert bakış artık yeni filmler çekmeyecek, çekemeyecek. Ama ne zaman eski bir siyah beyaz sahne açılsa, ne zaman bir Yeşilçam melodisi duyulsa, ne zaman sinemanın altın yılları konuşulsa, bir köşede mutlaka

mutlaka onun adı anılacak. Çünkü bazı sanatçılar alkışlarla büyümez. Halkın sevgisiyle ölümsüzleşir. Bugün bir aktörü değil, çocukluğumuzdan, gençliğimizden, hatıralarımızdan bir parçayı uğurluyoruz. Belki de insanı hüzünlendiren tam olarak da budur. Ölen yalnızca bir insan değildir. Onunla birlikte bir dönemin kokusu, bir dönemin masumiyeti, bir dönemin zarafet de sessizce uzaklaşır. Ama inanıyorum ki iyi insanlar, güzel sanatçılar ve gönüllerde iz bırakan büyük ustalar asla gerçekten gitmezler. Onlar izlenen filmde, her hatırlanan sahnede, her içten duada yeniden hayata dönerler. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine, sanat camiasına ve Yeşilçam sevdalarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun ustam.

Bu gece biraz da Yeşilçam'ın en sert, en onurlu karakterlerinden birini daha konuşalım. Tatar Ramazan. Hani şu repliğiyle hafızalara kazınan adam, ben Tatar Ramazan bu oyunu bozarım, hatırladınız mı? Ben Tatar Ramazan bu oyunu bozarım. Kadir İnanır'a vay vay, koca reisi kaybettik ya. Bakın dostlarım, Tatar Ramazan aslında sadece bir film karakteri değildir. Onun hikayesi yazar Kerim Korca'nın cezaevi gözlemlerinden ve gerçek hayattan esinlenerek kaleme aldığı bir romandan doğmuştur. Yani bu hikaye biraz kağıt üzerinde yazılmış ama çok daha fazlası demir kapılar arkasında yaşanmıştır. Gerçek kökeni nedir? Tatar Ramazan karakteri halk anlatılarına göre ve bazı kaynaklara göre Ağrı bölgesinden Mecit Çoksu isimli bir mahkum figürden esinlenmiştir. Onun hikayesi adalet, isyan ve cezaevi düzenine karşı duran bir karakter üzerinden anlatılır. Sinemaya uyarlanma hali, bu efsane hikayeyi sinemaya taşıyan isim yönetmen Melih Gülgen, senaryo Kerim Korcan, Sefa Önal, başrolde ise Türk sinemasının efsane ismi Kadir abi, Kadir İnanır. Ve unutmayalım, filmin müziklerinde bile dönemin büyük sanatçısı Ahmet Kaya imzası vardır. Yani bu film sadece film değildir, dostlarım, bir dönemin ruhudur. Nerelerde geçiyor? Film ve devam hikayeleri çoğunlukla cezaevi düzeni, sürgünler, adalet arayışı, mahkumlar arası dayanışma, gardiyan mahkum çatışmaları üzerinden ilerliyor. Özellikle Tatar Ramazan sürgünde filminde Ramazan'ın farklı cezaevlerine gönderilişi ve sistemle mücadelesi anlatılıyor. Neden bu kadar etki bıraktı? Dostlarım, çünkü Tatar Ramazan sadece bir adam değildir, o bir duygudur, bir isyandır, bir haksızlığa boyun eğmeme halidir. Ve belki de en önemlisi, içeride ya da dışarıda fark etmez, insanın onurunu koruma hikayesidir. Bakın dostlarım, bu karakter neden bu kadar sevildi biliyor musunuz? Çünkü herkes hayatında en az bir kere şunu hissetti: bana haksızlık yapıldı. Ve Tatar Ramazan o hissin ekran karşısındaki sesi oldu. Ve belki de bu gecenin en net cümlesi şudur: İnsan bazen güçlü olduğu için değil, boyun eğmediği için hatırlanır. Tatar Ramazan da tam olarak budur. Bir boyun eğmeme hikayesi. Bu vesileyle Tatar Ramazan'ı canlandıran, hayata geçiren rahmetli artık Kadir abimize, Kadir İnanır'a rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun, o hakka yürüdü, nurlar içinde yatsın. Ben Tatar Ramazan bu oyunu bozarım. Neydi öyle, değil mi?

Urfalı bir sanatçımız vardı, o da oynadı. İsmini bir an aklıma getiremedim, hakkını helal etsin kardeşim Tatar Ramazan, ama Kadir abi başka. Efendim, bu gecenin de sonuna geldik. İyisiyle kötüsüyle bir 6 saati daha geride bırakıyoruz. Her gün saat 19.01 aralığında yayındayız. Biraz neşeli bir kapanış olsun istiyorum. Son günlerde şu şarkıyı çok seviyorum. Onunla bağlayalım. Evet evet. Huzur olsun kalplerinizde, mutluluk olsun kalplerinizde. Güzel bir hafta sonu yaşayın. Yarın akşam yine cumartesi pazar fark etmiyor biliyorsunuz. Burada bu frekansta saat 19'da buluşacağız Allah'ın izniyle. O ana deyin, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yayınımız sona erdi. Görüşmek üzere. Dua eder dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Aç radyonun sesini. Neşeli çıkıyoruz. Allah'a ısmarladık.

0: Derdine çıktın zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: Do 95.1